0: Podcast Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Xo'jayin, men sizdan bajargan ishimning yarmi uchun haq olaman. Iltimos shuki, bundan buyon menga yarimta baqirsangiz.

Bu dünyanın asli bir ekan. Hikmet bilen yaratkan egan. Kim uchun soy, kim uchun daryo? Bilib oldik, Alloh bosh hakam.

baxt hidi uvoradi. Yovlar yaqin kelsa ham doim kulib turadi. Yurgan har qadamimda vatan seni o'yladim. Men ushbu qo'shig'imni bobolar uchun kuyladim.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Ortalar bugünkü keçemiz dostluk hakkında iken dostluk hakkında iki ağız gap. Dostlar her kıl buluşadı. Bazı dostlar var birbirini korunmazı turalmaydı. Bir sekundam acilakisi kemiydi. Hiç bulmasa üyüde tırpalaştıradı. Orta üyüde mi sen? Ha üyümde ben. Ne kadar yapsan? Televizör koru yapı. Ooo cey akşı. Bana üyümde ben. Sakınıp kaldım tırpan kıldım. Ben kare. Yara bir 5 minitdeki tırpan kıldım yaparsan. Karay hiç bulmasa telefon akıllı yerleştiriyorlar. Yine bazı dostlar var. Bir ayda bir görüşedi. Lekin akıbatlı, kadir kımmetli dostlar. Ular birbirini görgeni yiyip de şakı değil. Birbirini çoğalıp çiğleti uyup götürdü. Bunlar hem dostlar. Bazı dostlar var. Bir yılda bir görüşedi. Bu hem dostluk ekiradı. Bazı dostlar var. 10 yıl, 15 yılda bir görüşedi. Bu hem dostluk imiş. Bana misal için bizim kurslaşlarımız. Bitirgenimiz ki, üniversite bitirgenimiz ki 15 yıl böyle yaptı. Şundan yarımını hali körgenimiz yok. Yarımız dediğinizde bir şaşkanımız yok. Bu hem dostluk ekendi elde. Kongulu zaman bilsen yürüttük kaytadır. Bu hem dostluk. İki de dost avuk kızı karıken. Etti yürü ortağı bugün bir mazak alıp avuk geleylik. Bir mazak alıp bir hali ki şorvalar kılıp içip geleylik. Acayip kuşlardan atıp desen. Bunu sen razı baktı. İkkalesi kepti. Palatkaladı kotoru bakan bir doğumlikke palatkanı kuruptu da. Keş koru ikkalesi batırıp. Piyve içken mi bir nasıl kıyken mi sal. Başı eğlenip kalıp bir ülke kalıp maksanış kalktı. Ortak. Şu ayak uçulayım geleyip de. Oz kollarım bile kuru bağırıp uçulayım geleyip. Dese cinli pünne uyanmışsan ayağınıma sanki o hokuz mu uçulatadı. Bir darah paratlı çıkartadı kanak uçulayacaksın dese. Bağırıp uçulayım ben. Yiğitlik söz veremem sanki. Ben uçulayım ben şu avukalda. Lekin sen korkasan, sen baralmıyorsan ben bana desen. Bunun için bana baraman bu masada. İkkalası karayın kayıpçiliği mi ya mertçiliği mi? Oğuk'a karab canım kaptı. Bir tanesi bir akarab kestirdi, bir tanesi bir akarab kestirdi. Bir tanesi bir saatten keyin hemen yoku yırtılgen, çen, çerçep kep karasa hali ortağı yokmuş. Korku kaptı. Bir nesi okanmasa ne baktı, bana ailesi gidemezdi cevap veremem. Bir çakırmasan bu meydidi, hali dönülüge çıkalıp. Cuma! Dese ormanı içinden haa diye oğaz eşitilipti. Hayret diri yeken o ayı uçladı mı? Dese haa torkasın uçladı. Kursan bok edipti. Hop kemiysen mi? Dese koy var mı yaptı?
0: Sen gömme ustaları.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men ko'p hozirgi kunda moda degan narsaga unchalik ham odam sal tushunmay qoldi. Bir yil qarasangiz moda qizil bo'ladi, hamma qizlar qizil ko'ylak kiyadigan bo'lib qoladi. Bir qarasangiz bir yil oq bo'ladi, moda hamma oq kiyim kiyishni boshlaydi. Bir qarasa bir sariq modaga chiqib qoladi hamma. Sariq ko'ylak, sariq shim, sariq tufli, yana sariq sumkacha, sariq sochchalar hamma sariq bo'lib ketib qoladi. Men qizlar sizlarni hech tushunmay qoldim. Sizlar ko'ylagingizga yo'q, material topolmayapsizlar, yo'q, badanga mos bir ko'ylak topolmayapsizlar-da. Qapı bulmayılıyor. Oldun. Yübke uzunu da sekin kelte kelte kılıp yübke olduğunu tüzege çekildi. Tüzeden kim tüzen tepeske sel çıktı. Kim arkasım değil o açığı sel tükmeçeler bu tükesip onu tükmeçeliyip oldu. Ondan kim tükmeçem yok masada tükmeçem aptaşa değilim. Ondan kim açık bop koldu ozu. Ondan kim insanın bir yetmedi sel tepeke kutar değilim. Anca tepeke kelte bop koldu. Kim uniyem kılmadığıyla şekilli hazır yübke uzun buldu yok tepe uçuyla yaptı. Ko'ylakda tepasi yo'q. Yarim egacha ko'ylak yo'q. Ikkita yelka ko'ringan, u yelkada ushlab turadigan ipi ham yo'q. Xuddi bir ko'ylak tushib ketayotgan o'sab turibdi. Yana bir qanaqadir yubka pastga tepa ochilishni boshlatdi. Men tushunmadim o'zimdan. Xuddi hozirgi ba'zi bir ko'ylaklarni ko'rsam, uyga kiyib yotadigan ko'ylak bo'ladi-yu, o'shinga o'xshaydimi bilmayman.
3: Avtobusda ostanovkada odamlar tursa, rosa ko'p odam avtobus kelgan, avtobus tiqilinch. Haligi oldinda bir qiz turganimish. Qiz endi meni yubka kiyib olgan, oyog'ini ko'tarsa, avtobus zinasiga yetmaydi. Meni yubka tor, nima qilish bilmasin, shunday o'g'irlib, orqadan bitta tugmachani yechibdilar. Yana ko'tarsa, oyoq yetmasmish. Ikkinchi tugmachani qiynalib, pilq qilib yechibdilar. Yana ko'tarsa, oyoq uchinchi tugmachani pilq qilib yechgan ekanlar. Endi ko'tarmasa yetmi, to'rtinchi tugmachani endi yechaman desa, orqada turgan erki haligini belidan ko'tar avtobusiga otib-otib-yu, shunday tushgan qiz ham, "Ey, o'yil padaringan alatsani. Uyalmaysanmi? Mamman oldi meni belimni ushlab otishga tug'ib qo'yganmiding?" desa, "Haligi barzangi ham o'zing nimaga mani shimimni tugmachalarini ishlashyapsan?" demiş.
0: Hangoma ustalari.

0: Uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari.
1: Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga. Biz bilan birga.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Aytmoq ali chivin yomon xotinga o'xshaydi. Yomon xotinni bilasan qanaqa erini aldaydi. Sekin aldaydi gapirib. Chivin ham xuddi shunaqada. Kechqurun uxlayotsangiz erim deb uchib keladi. Dehqon odam mana o'tirgan. Yoniga professor o'tirib o'rtada jinni olganmisiz? Nega qo'qosdi? Poyezdda ishda qiyosiz chiqish kimsidan bilet olmaydi. Rostdan professor o'tirib o'tirsa bo'pti emas. Biz stansiya keldi, tushib ketibdi dehqon. Kassir kelib hammadan endi konduktor kelib bilet so'radi. Bilet chiqqanicha professor chopchiq qilib urushib ketdi. Dehqonni keyingi stansiyada ko'rib qolib, bajarin qursin. Sehiz kim bilet almadı dediğim ben arası uğruştu. Hatta kim atı diye uydan kim tutuldum. Uydan kim atıyordu aldın yemez arka tamamen gaylandırış gereği. Şimdi bu adli bir misal ki hayatta kalkılı adamlar uçuydu. Mesela bittesi avtobüsle indi kim tuttu indi. Gırtmaz. Avtobüsü turbası nasıl oluyor? Aldığı yigitten sonra. Oğum. Mayno, buradan buzu buradan. Buradan. Sen amca tülem yaparız. Tülemez. Sen yaparsın işi. Oğum iltimas. Qo'yliqqa qaysi tomon ketadi? Bu yerda emas, bu tomonga ketishga kerak. Rahmat. Bu tomonga. Bu tomonga osilgan ekan. Endi shofir ketadi. Tiqilinch. Urildir to'polar itegasini tanimaydik. Shofir avtobusni ruliga olib qo'ygan. Itarmaylar. Hozir labovoydan chiqib ketadi. Yosh-yosh qiz juvonlar ketadi. Voy shotcha. Voy bela, voy qattiq ishlamasiz qo'lingizni. Mana. Bitta kampir baqiribdi. Voy dod. Voy sas shor somsang o'tirib oling. Tur. Sen çarı oldun dedim. O zaman ben ettim, ben tam arka köyü dedim. Tıkılınç, uru oldun bir kereşel bakırattı. Şakverika! Avtobus kulü kaydıyor. Şto? Avtobus kulü kaydıyor. Kotta kolayını ki kaydıyor. Aa, çiriz kulü kaydıyor da. Tıkılınç, uru oldun bir tanesi grup geri bir şeyden çıkamansın. Kars et kelle sızır kotta. O ki o kız o si! O ki o kız o! Yapır kosa şopır batar olur. Kime etsen gavar koşuyla değil mi? Bize de arka olmam mahkem. Seni tıkılınç, topalan! Şimdi bir tanesini başarı istersen yapış koyalım, gülüm. Ne gülesen, cinli oğlan mısın? Ama ki sokalı saldırın, çinam yapın! Ne ki çidemiysen, 40 yıldan beri kene cindin, canım ben çide! Tıkılınç, uraldır, topalan! Şimdi iki tanesini vuruş git attı, bir tanesi sen ne kalan, ne kalan sen? Sen yengil teyir ayın, iki tanesi ne kalan? Bunu size bakır, hey suvalıç! Abonementi kampo sırkı bergin duydum. Kana! Ne mi? Abonementi daddalakı bergin duydum, kana! Az o ziyin dabdala kıp koyma. O ziyin dabdala kıp koyma. Hıh, şezeley. Tırçılık eteyim al ziyinden kanı kesin sen. Tıkılınç, uraldır. Yani bir yaş günü git aldığını türken bir apakını alır seni ezgilep git at. Nişte. Sağında türken kemper bakır atıyormuş. Nişte adı mi? Ne varlarım kız? Siz mi anladın? Sıkıntı şadiyin o diyerek.
0: Hangama ustaları.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Az adı, ne gedir için uykum kime gene gelme? Yok ki işte kubra bakır var gene gelme? Başım yama ağır kötü attı.
2: Oz için neme gedir can şükürledi nazı uvup gitmezsiz.
5: Neme güne kadıysan, neme güne kadıysan, rastlanan başım ağır attı değil.
2: Hemenim şunu yetemem de, hali o tizar idi, hali bu tizar idi.
5: Katım.
2: İş kılıp de, ben bir darlan içmeliyim yakış uvup gitmez.
5: Neme, bunu ikkalasını birden geçiş gereği mi, yok ki?
2: Yok, bittesini hazır, okulaştan aldın için. İkincisini ertelep içesiz, eğer uygansız.
5: Hali uygunmazdı ki ben mümkün mü hanım?
2: Vastaki bu doğru.

dasturimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.